0: 2026 nüfus sayımı bu Ağustos'ta yapılacak. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir tablosunu oluşturmaya yardımcı olur. Hizmetler ve desteklerin geleceğe yönelik planlanabilmesi için toplumların nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini gösterir. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma izni olanlar, uluslararası öğrenciler...
1: The following program is in Turkish.
0: 2026 nüfus sayımı bu Ağustos'ta yapılacak. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir tablosunu oluşturmaya yardımcı olur. Hizmetler ve desteklerin geleceğe yönelik planlanabilmesi için toplumların nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini gösterir. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar daimi

0: farklı dillerde mevcuttur ve yardım çevrim içi ve telefonla sunulmaktadır. Ayrıca ailenizi ve topluluğunuzu hazırlıklı olmaları için teşvik edebilir ve destek verebilirsiniz. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
2: 3 3S Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
3: Hayırlı pazarlar değerli dinleyiciler. Güzel bir pazar günü. Bugünkü yayınımızı stüdyodan canlı olarak yapıyoruz. Kazım Ateş'le birlikte olacağız. Saat 11'e kadar birlikte programda olmuş olacağız. Güzel bir hava dedik bugün için. Hava durumuna hemen bakalım. Şu an için içinde bulunduğumuz Brunswick stüdyolarımızın olduğu yer 9 derecelerde ve bugün 17 dereceye kadar yükselecek bir sıcaklık var. Önümüzdeki günlerde yine yarın 16 ve salı günü 15 derece sıcaklık gözüküyor değerli dinleyiciler. Haberleri alacağız kısaca TRT'den, daha sonra Kazım Ateş'le birlikte devam ediyoruz.
4: Sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı. ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya aldığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarında 2 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerdense haber alınamadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmelerle paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi, başıboş hayvanların %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz, bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi.

Kılıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonette motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olan yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Konya'da serinlemek için dereye giren 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Aydın'da sulama kanalına giren iki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Antalya'da bir inşaattaki su deposunda temizlik yapan iki işçi zehirlendi. İşçiler ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti. 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı. Haberleri dinlediniz.

0: Evet değerli dinleyiciler, Kazım da geldi. Bugünkü yayınımızı stüdyodan canlı olarak yapıyoruz. Facebook sayfamız açık, oradan bizi takip ediyorsunuz ve kısa yorumlarınızı varsa sorularınızı yazıyorsunuz. Biz de buradan okuyoruz inşallah. Zeki Aydın hayırlı yayınlar dilemiş hemen ve Emin Dinek, değerli izleyicilerimiz bunlar, dinleyicilerimiz. Günaydınlar, iyi yayınlar diyerekten bize selam vermişler. Teşekkür ediyoruz ve sizlerin de yorumlarını bekliyoruz değerli dinleyiciler. Güzel bir hava dedik. Hava dışarıda gelirken de fark ettin. Yani geçtiğimiz hafta bayağı bir soğuktu.
1: Hava güneşli ama yine soğuk.
0: Soğuk mu?
1: 9-10 dereceydi ben çıktığımda.
0: Şimdi 9 derece de bugün 16 dereceye çıkması
1: yükseliyor.
0: Hava, evet. Güneşli de bir hava gözüküyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla hava güzel bugün. Yani İnşallah. Pazar için.
1: Evet, evet.
0: Bilhassa evde iş yapanlar şu anda ağaçları düzeltme, budama, efendim otları temizleme zamanı Aynen. diye düşünüyorum.
1: Aynen.
0: Henüz ekim dikim işleri erken herhalde değil mi yani?
1: Evet. Aralıkta. Şu anda budama işleri
0: ağaçların
1: dönüş budanması. Yaptı ya. Yani 6. ayın 21'inden sonra
0: su toprak geri çekiyor suyu sonra aynen. tekrar geri dönüyor.
1: Yani şu anda budama yapılıyor. Ondan sonra yeni ağaçlar, fideler falan dikilme. Ağaç türünden olanların dikilme
0: ve aşı yapma.
1: Aynen.
0: zamanları. Var mı öyle bir hobin?
1: Yok. Yani ufak tefek bir şeyler evde yapıyorum da. Ama bu işin ustası uzmanı değilim.
0: Evet,
1: genel olarak bildiğim şeyler.
0: Aşı işlerini ben biraz yapıyorum yani. Tam olarak aşıcıyım değil.
1: Doğru.
0: Böyle iki şey yaparak. Benim önde bir şey vardı. Limon ağacı.
1: Evet.
0: Rahmetli Ahmet Ateş Türkiye'den birini getirmişti.
1: Evet.
0: Öyle gezerken ben bu limonu anlattım ona, dedim bu vermiyor devamlı. Tamam onu dedi, hemen aşılar, bir göz aşısı yaptı.
1: Evet.
0: Ve de hemen aşı tuttu. O sene biraz verdi, sonra gene vermemeye başladı. Yani o arkadaşı bulsam ona soracaktım ama yaptığı aşı, hatta o gün anlatıyordu, sizin cevizleri falan aşılamış da %99 tutma şeyi var. Ama benim yaptıklarımdan %70-80 tutmuyor, %10 tutuyor. Öyle bir durum var yani. O da bir sanat tabii ki.
1: Aşı çok güzel, hele mix yapılıyor. Mesela işte erik, kayısı, şeftali aynı ağaca yapılıyor falan.
0: Onların da türleri var. Mesela erik ağacına hangileri uyar? Değil mi? Hepsi uyuyor.
1: Onu bileceğim bir de büyüklüğü. Mesela benim bahçeye
0: elma, armut oluyor.
1: 3 onun cinsleri hangisi hangisiyle gittiğini
0: ama
1: bileceksin.
0: Erikle armut olmaz herhalde yani.
1: Erikle armut veya da kayısıyla armut olmaz. Elma olmaz mesela. Evet. Onu bileceksin.
0: Bir de çekirdeklerine mi bağlı? Tek çekirdekli, çok çekirdekli öyle bir şeyler var.
1: Çekirdeğiyle ilgili evet.
0: Evet.
1: İlgili. Kimisi ufak, onlar diğerleri iri büyük oluyor ya böyle.
0: Mesela erik.
1: Fakat birisi mesela bizim eve de yapıldı. Aklıma gelmiyor diğer meyve. Mesela birisi hakim ağaç oluyor.
0: Ana ağaç.
1: Ana ağaç oluyor. Diğerlerini zayıflatıyor ya da yok etmek istiyor falan. Mücadele başlıyor. Evet. Kök aynı olduğu halde. Dolayısıyla bayağı bir o konunun uzmanı olacaksınız.
0: Evet. Varsa bir uzmanı bizi arasın, bize yazsın. Bir gün burada konuşalım değil mi? Bu işle ilgilenenler varsa.
1: Aynen.
0: Evet, gündem çok var. Amerika İran savaşı durdu, bitti falan dediler. Şimdi tekrar alevlendi. Hatta da 3. Dünya Savaşı'ndan falan bahsediliyor. Az önce gazetelerde baktım da. Orada bir anlaşılmaz bir durum var. Yani İsrail var. Amerika'nın işte barış yaptık, ettik falan diye sözleri bir şekilde hazırlık yapıyorlar tekrar. İran bir yerde yalnız kalmış gibi Körfez bahane ediliyor. Şimdi Amerika'nın tutumu Körfez'de İran para alamaz diyor. Kendisi orayı koruyacağım %20 alırım diyor. Yani öyle de bir yüksek para koyuyor ki.
1: Evet.
0: Yani insanın aklıyla alay ediyorlar gibi yani.
1: Evet, ne yazık ki yani Batı emperyalist güçler Orta Doğu üzerinde 100 yıldan fazla, özellikle tabii Osmanlı'nın yıkılışı sonrasında bölgeyi tamamen kendi egemenliği altına almaya çalışıyorlar. Oranın özellikle yeraltı, yerüstü kaynak, doğal kaynaklarına el koymak amaç bu. Başka amaç, hiçbir amaç yok.
0: Yoksa oraya savaşa o gitmez Amerika.
1: Aynen, tabii biraz da İslami esaslardan dolayı ilham alıp da bir araya gelip güç unsuru olabilecek bütün unsurları da imha edip yok etmek.
0: Önünü kesmek.
1: Buydu. Yani onun yerine kendi emirlerine itaat edecek kukla rejimleri getirmek. Bunu da bu şekilde sağladılar. Üçüncü husus da oradaki güçlerin birbirleriyle savaşacak noktaya getirmek. Bunu da şöyle yaptılar. Mesela azınlık olan, azınlık ve kendi emirleri istikametinde çalışabilecek olan güçleri iktidar yaptılar. İşte Suudi Arabistan'da Vahabiler iktidara getirdiler azınlık oldukları halde. Suriye'de Nuseyriler iktidara getirdiler çok azınlık olduğu halde. Başka yerde Şia'yı iktidara getirdiler azınlık oldukları halde. Niye? İşte iç savaş, iç mücadeleler sürekli devam etsinler. Onlar birbirleriyle uğraşırken biz de yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını da el koyalım, alalım falan. Tabii bugünkü senaryoda öyle. Şimdi Amerika'nın başında Trump denilen bir haydut, bir eşkıya getirildi. Günde 40 kere yalan söyleyen, yalan söyleyebilen, kararından vazgeçen, sözlerinden tamamen vazgeçebilen.
0: İmza atıyor gene onu bile.
1: Bir eşkıya tamamen şan, şöhret ve servete odaklanmış bir yapısı var. Yani para, pul, fuhuş gibi bir geçmişi var. Bunu bütün dünya biliyor ama işte ne yazık ki Amerika gibi siyasi, ekonomik ve de askeri olarak dünyanın en güçlü ülkenin başında olunca kimse sesini çıkarmıyor. Centilmenlik yapmak zorunda kalıyor. Geçen Türkiye'ye geldi. Orada gördünüz kimse ileri geri konuşamıyor ne yazık ki. Konuşabilenler de kuş diliyle, işaret diliyle onu eleştirebiliyorlar en fazla. Şimdi bu adam yine şan, şöhret ve servet için kendisi de Siyonist olduğundan dolayı mevcut İsrail yönetiminin emrine girdi. Netanyahu eşkıya, soykırımcı Netanyahu ne söylerse ona uyuyor, onun dediklerini yerine getiriyor. Amerika'daki İç siyaset içerisinde unsurlar arasında bu savaşla bizim ne alakamız var? İşte askerimiz ölüyor, şu kadar silahımız, mühimmatımız yok oldu, kendimizi zor savunuyoruz denildiği halde bir de ara seçimler yaklaşıyor Amerika'da Kasım ayında ve şu anda iktidardaki parti Cumhuriyetçilerin durumu pek iyi iç açıcı görünmüyor. Buna karşılık olarak biz savaştan çekilmemiz lazım. Kazanamadığımız savaş, kazanma şansımızın da olmadığı bu savaştan çekinelim dediği halde İsrail lobisi, Siyonist lobisi Amerika'daki, bir de İsrail'deki hükümet ve tabii Netanyahu gibi, Ben-Gvir ve Smotrich gibi eşkıyalar, hayır sen nereye gidiyorsun, bak senin hakkında biz, senin hakkında aleyhinde bizde Epstein dosyaları var, fotoğraflar var, videolar var, bunları bir servis edersek doğduğuna pişman olursun. Sadece o değil tabii, Trump eşkıyasına destek veren diğer ileri gelen Amerikalılar, geçen birisi öldü, hatta öldü mü öldürüldü mü çok şaibeli, 71 yaşında adam, sağlamdı, çelik gibiydi, evet. Eşkıya, tam eşkıya ruhlu, Türkiye düşmanı ayrıca gibi İnsanların sayısı çok ne yazık ki Amerika'da. Bunların sayısı tükenecek gibi değil çok yakın bir zamanda. Böyle bir savaş devam ediyor. Öbürü de artist zaten, Trump. Hoşuna gidiyor. Ben başlattım, ben kazandım, ben fırlattım. Ben işte İran'daki liderliğin liderliği yok ettim. İkinci kuşağı da yok ettim. Üçüncü kuşak fena değil. Aralarında insanlar var gibi böyle saçma sapan beyanatlarda bulunuyor her gün. Ve ne yazık ki bu savaş şu anda devam ediyor. Bu savaşın kesilmesini sadece hani insaflı, izanlı insanlar değil de çevrede Amerika'ya son derece maddi ve manevi destek veren işte Kuveyt'i, Suud'u, Bahreyn'i, Arap Emirlikleri falan onlar da kesilmesini istiyorlar, yapılmamasını. Çünkü o ülkelerin hepsinde onlarca Amerikan üssü var, askeri üssü. İran'da oraları bombalıyor.
0: Petrol ortaklığı var yani.
1: Petrol var, rafinerleri. Şimdi bir de desalinasyon merkezleri var. Su arıtma tesisleri var.
0: Can damarı değil mi? Can damarı o ülkeler.
1: Şimdi gittikçe büyüyor. O ülkeler de tamam, İran İsrail için savaşıyor ama İsrail'e bir şey olmuyor.
0: İsrail'e hiçbir şey
1: yok. Amerika'ya da bir şey olmuyor. Tam, Amerika 10 bin kilometre ötede.
0: Tam onların istediği gibi. He, yiyin birbirinizi.
1: Bombalanan yerler bu ülkelerdeki askeri üsler. O askeri üsleri de o ülkeler ödedi. Kurdu, parasını verdi.
0: Şimdi yapımı için tekrar gene onlar.
1: Dolayısıyla Siyonistler diyor ki bu da iyi bir gelişme diyorlar.
0: Onu da hoşuna
1: bu iyi diyor. Oradaki ülkeleri zayıflatmış oluyoruz böylelikle bir savaşı sürdürerek diyor. Öyle bir hengame devam edip duruyor. Allah hakkımızda hayırlısı.
0: İşte racısı yani çok kötü bir durum.
1: Tabii başka ülkeler işte son biliyorsun 6 aydır 1 senedir işte İranlı işimiz bittikten sonra sıra Türkiye'de edebiyatı ve savunması çok sık sık gittikçe de sıklaşarak dile getirilen gündemde tutulmaya çalışan bir başka bir durum. Fakat hani zaman zaman böyle ben de yazılar yazıyorum veyahut da yorumlar yaptığımda Türkiye bu işe bulaşırsa İran gibi olmayacak. İran gelmelerini bekliyor. Türkiye gelmeden işi bitirecek.
0: Öyle mi yapıyordur?
1: Türkiye öyle yapacak. Onu da bildiklerinden dolayı sadece şu anda laf gevezeliği yapıyorlar. İşte Türkiye sıra Türkiye'de, sıra Tayyip Erdoğan'da, sıra bilmem ne falan gibi şeyler yapılıyor ama tabii öyle şeyler olsun istemiyoruz bölgede ama yani her şey olabilir ne yazık ki.
0: NATO toplantıları ile ilgili ne düşünüyorsun? Türkiye'de olması çok değişik şekilde yorumlar yapıldı. İşte dendi ki Türkiye bazı kesimlere göre hiçbir bir şeye kazanmadı. Çok masraf yapıldı. Onlara gitti falan diye. Bazı yerlerde de Türkiye'nin işte 900 milyar geliri oldu, milyar geliri oldu falan diye. Tam olarak ne olduğunu da anlayamadık.
1: 900 milyar gelir olması mümkün değil zaten.
0: Milyondur, milyar olsa zaten. Bütün borçlarımız
1: silinir. Aynen. Zaten bizim gayri safi milli hasıla 1 milyar 400 milyon mu?
0: Trilyondur.
1: Ha, 1 trilyon 400 milyar de, pardon ben de.
0: Ben yüksek attım sen çok düşük attın.
1: Ya bugün pazar günü kardeşim yani. Şimdi NATO yani bu
0: Türkiye NATO'nun bir
1: üyesi. Yani 75. 76. yılı mı ne kuruluşunun veyahut da o civarda en azından Türkiye 52 yılın 1952'den beri üye. 74 yıl olmuş.
0: Evet.
1: Ve NATO her yıl genel kurul yapıyor tabiri caizse. Bu genel kurula üye ülkelerin liderleri, cumhurbaşkanı, kralı ya da başbakanı katılıyor. Krallar pek katılmıyor da cumhurbaşkanı ya da başbakan hangisi icranın başındaysa o katılıyor.
0: O katılıyor.
1: Dolayısıyla sırayla her yıl böyle bilemiyorum yani çekiliş yapıyor gibi veyahut da onun belirli bir düzeneği var. o cetvele göre işte sıra sende, sıra onda falan gibi. Türkiye'nin de sırasıydı.
0: Sırası
1: yani.
0: Sırası geldi, evet.
1: He, ya, yani orada bir bilek güreşi yapmıyorlar veyahut da bunun lobisi, kavgası yok. Hani diğerleri mesela olimpiyatı kim alacak? Dünya kupasını kim alacak? Bunların lobileri oluyor. Bir yıl paralar yediriliyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Suistimaller yapılıyor falan. Bu öyle değil. Bunun başka bir düzeni var. Ben tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum.
0: Masrafı kendin yapacaksın yani.
1: Tabii ağırlayan ülke yapacak. Aynen. Ağırlayan ülke de kazanıyor. Çünkü bütün bedavadan yani o ülkenin, o devletin, o hükümetin, o milletin bedavadan basın tarafından reklamlar tanıtım oluyor, tanıtım oluyor. İşte
0: heyet geliyor
1: Fransa
0: yani onları...
1: Cumhurbaşkanı Ankara sokaklarında koşuya çıktı, haber oluyor mesela. Evet. O bir imajdır. Ondan sonra güzel bahçeli yerlerden yani onun için kimse hayır ben istemiyorum, ben yapamam, param yetmez demiyor genelde, sırayla yapıyorlar. Tabii Türkiye'ye de indirekt olarak şimdi her ne kadar masrafları Türkiye şey etmiş olsa da, karşılamış olsa da dünyanın her bir köşesinden binlerce muhabir geliyor, televizyoncu geliyor,
0: heyet geliyor, onları kendileri
1: geliyor.
0: Tabii ki.
1: Onları o devlet karşılamıyor.
0: Karşılamaz.
1: Onlar kendileri, o firmalar kendileri karşılıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla öyle de bir şey oluyor. Bu arada tabii Türkiye akıllı davrandı. Kendi savunma sanayisinin reklamını yaptı gelenlere, dünyaya. Ondan sonra tabii Tayyip Erdoğan bir Rizeli olması hasebiyle adamlara giderken bir yere de el tabancası verdi.
0: Onun şeyi neydi yani? Rize'de mi yapılıyor onlar?
1: Bilmiyorum. Rize'de pek bahsedilmedi ama yerli mal işte yapılmış zamanıyla.
0: Herkes ters köşe etti yani. Biz de şaşırdık. Bu neyin nesi falan.
1: Çok tuhaf bir şey ama bütün dünya konuştu. Belki
0: herkes
1: amaç
0: konuştu.
1: Oydu.
0: Bütün yine buradaki bilirdi. Gazeteler işte yedinci kanallar falan hepsinde gördüm. Hepsi haber yapmış.
1: Tamamen. Yani
0: Türkiye'nin adının ortaya çıkması.
1: Çok ilginçti. Ondan sonra
0: kimse
1: de
0: götüremiyor
1: olmaz falan. Ben kabul etmem dememiş, diyememiş. Hani nezaketen hepsi
0: almış.
1: Tabii her ülkenin kendi kuralı var. Tabii. İthalat, ihracat noktasında. Kimisi uçağıyla götürmüş. Kimisi önceden permit almadan götüremiyormuşsun. Büyükelçiye bıraktım ben diyor. Onlar diyor şey yapacak.
0: İzin alacak.
1: O neydi? Avrupa Birliği'nin başka Van der Leyen'de bir bayan var. O diyor ben müzeye diyor şey yapacağım. Müzeye vereceğim diyor. Tabii bugün belki millet gülüyor ama 40-50 sene sonra, 100 sene sonra ona bakanlar diyecek. Oo,
0: Türk bayrağı üstünde.
1: Türk Cumhuriyeti Başbakanı ya, böyle bir silah hediye etmiş. NATO Başkanı'na veyahut da işte Avrupa Birliği Başkanı'na falan. Çok ilginç, komik oldu ama güzel. Çok kimse aleyhte de bir şey diyemedi ciddi olarak.
0: Yok. Bu niye oluyor? Öyle bir eleştiri olmadı. Herkes,
1: hiç olmadı. Çok enteresan.
0: Enteresan bir şey. Yorumlar da öyleydi yani.
1: Kanada Başbakanı Kani dedi ki ya dedi biz hani onların maple ağacı var. Kanada'nın bayrağında bir yaprak var. O maple ağacından alınan bir yaprak. En çok o ağaç olduğu için. Mesela Lübnan'ın bayrağında da bir ağaç var. Sider
0: ağacı.
1: Zeytin
0: ağacı.
1: Şimdi onlarınkinde, şimdi o ağacın şerbeti var. O ağaçtan yapılan şerbet var. NATO toplantısı oradayken ben diyor onun şerbetini verdim diyor. Kıyaslanamaz bu silahla diyor benim verdiğim.
0: Şerbete karşı silah.
1: Şerbete karşı silah.
0: Evet. Dinleyicilerimiz Ayşe Derviş çok günaydınlar, iyi yayınlar, teşekkürler diye mesaj atmış. Zeki okuduk, Emin. Veysel Güney hayırlı yayınlar diliyor. Hayırlı hizmetler olsun demiş. Cengiz İlan Bey hayırlı günler, iyi yayınlar. Ali Yıldırım arkadaşlar hayırlı yayınlar. UID Melbourne programları için yapmış olduğunuz tüm katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum diyor. Toplumumuzun sesi oldunuz, gönüllü kahramanlarsınız. Emekleriniz ve özveriniz için yürekten teşekkür ediyoruz demiş. Başarılar diliyoruz. Teşekkür, biz de teşekkür edelim. Şimşek Melek, günaydınlar, hayırlı yayınlar. İsmail Nas, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diliyor. Cemal Kılıç, elhamdülillah Kazım Ateş gibi bizim gözümüzde dünyayı analiz kaçırdım. Elhamdülillah Kazım Ateş gibi bizim gözümüz ile dünyayı iyi analiz eden kardeşlerimiz var diyor. Teşekkür ediyorum diyor. İsmail Akdemir de inşallah Kazım kardeş demiş. Yani senin dileklerini herhalde dua etmiş oluyor. Facebook yayınımız açık değerli dinleyiciler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir de şey var ya, Türkiye'de şimdi bu yardım dernekleri. Biz de yardım yapıyoruz sağa sola. Yardım dernekleri de ikiye bölündü. Eskiden öyle yoktu ama işte daha çok bizim kesimde, yani İslami veyahut da sağ kesimde yardım dernekleri olurdu. Sol kesimde pek olmazdı. Onlar da bir atak yaptı. Ahbaplar diye bir grup vurdular ve özellikle depremde çok ön plana çıkmıştı. Haluk Levent bir şarkıcı ve bunu herkes de duydu. Onlar da değişik, az önceki söylediğimiz gibi farklı yöntemlerle iyi reklam yaptılar. Kendilerini tanıttılar. Yani dünya, Türkiye gündemine oturan bir yardım kuruluşu olarak Ahbap öne çıktı. Kimisi dedi ya burada işte Kızılay yok, devlet yok, Ahbap var şeklinde olgu, algı operasyonları yapıldı biliyorsun. Ve şimdi ne oldu? Onu yapan kişi zat bahis oyunları, kumar oyunları falan, aldıkları paranın nereye gittiği belli değil. Şu anda mahkemede.
1: Evet. Ne yazık ki Türkiye'de işte bazı sosyal siyasi gelişmeler oluyor.
0: Yardım sever insanlar bu yardımların bir şekilde bol bol para veriyorlar. Onu da söyleyeyim.
1: Tamamen yani Türkiye'ye mahsus olan böyle şeyleri görüyoruz ne yazık ki.
0: Evet.
1: Yardım konusunda yardım eden, muhtaç olan kişilere bu param, bu desteğim gitsin veyahut da hangi amaçla toplandıysa oraya gitsin niyetiyle veriyor. Ve de tabii verdiği kişi ve kuruma da güvenmek istiyor haklı olarak ve %100 bu doğru bir şey. Aksi halde böyle suistimaller olursa yarın

0: öbür gün bu tür kuruluşlara ve de şahsiyetlere para veren, yardım edenlerin sayısında da miktarında da azalma olacak, etkilenilecek ne yazık ki. Türkiye'deki bu 2023 6 Şubat'taki yaşanan deprem sonrasında yani yaklaşık çeyrek asırdır iktidar yüzü görmeyen sol kesim veyahut da muhalif kesim, tabii bunların başında sol cenah var. Yani bu hükümete destek değil de köstek olabilmenin veyahut da en azından yardım ederek destek olmayalım, alternatif olarak burada ben şeylerden de biliyorum, yani sol zihniyetinden. Şimdi cennete inanç olmadığı için ahirette öyle yardım etme şeyini de biraz mantıksız buluyorlar. Devlet yapsın diyorlar.
1: Devlet, her şey
0: Devlet
1: devlet.
0: yapsın. Vergi ödüyorum, devlet yapsın. Niye ben bir para vereyim diye düşüncesi çok yaygın. Ama muhafazakar, dindar kesimde ise ahiret inancı, cennet inancı olduğu için ben ne verirsem elimle o gider benimle inancı
1: Diyor.
0: çok hakim. Yani
1: Tabii.
0: onu 7 yaşındaki dindar ailenin çocuğu bile bilir. Şimdi bu deprem olunca bazı kesim, ya inşallah bu deprem neticesi itibariyle hükümet de zayıflar, siyasi olarak dua edenler oldu. Yani isteyenler oldu. Ama genel seçimleri sonrasında asrın depreminden etkilenen 11 ildeki oyların hükümet lehine arttığını görünce hepten şaşırdı bu şeyler ve yine millete küfretmeye, hakaret etmeye, siz akıllanmazsınız, bilmem ne yapmasınız diye hakaret etmeye başladılar. Niyet iyi olmadığı için yeter ki bu hükümet destek görmesin. Yeter ki sağ kesim bundan
1: Payı almasın.
0: güçlü çıkmasın, paya almasın, lehinde olmasın, yıpransın. Veyahut da biz onlara güvenmiyoruz, inanmıyoruz. 100 küsür yıllık Kızılay var. Yani 150-160 sene önce kurulmuş. Onun dışında birçok dernekler var. Hem özel dernekler var, hem de devlete bağlı olan Kızılay gibi dernekler var, AFAD var vesaire.
1: Kızılay, AFAD.
0: Şimdi bunların hepsi oldu hırsız, yolsuz, güvenilirsiz oldu. Şarkıcının biri sabıkasını da yazsa şu kadar yüksek sabıkası olduğu halde
1: Olduğu halde.
0: adamı melek yaptılar.
1: Evet.
0: Televizyona çıktılar, sosyal medyaya çıktılar, her yerde aman paranızı devlete vermeyin, devlet. Çünkü devlet başarılı bir şey yaparsa onun lehine haber olacağından dolayı onu istemiyorlar. Onu frenlememiz lazım. Nedir? Alternatif bir kaynak. Kim? Hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Hırsızı getirdiniz. Daha önce sabıkası, yani onu dolandırmış, bunu dolandırmış, hapis yatmış kaç sefer, kumar oynamış, bahiste bulunmuş. Hiç önemli değil. Yeter ki bu devlete, bu kurumlara, bu
1: Zarar
0: kuruluşlara
1: gelsin.
0: para
1: Alternatif
0: verilmesin,
1: olsun. Alternatif.
0: alternatif olsun.
1: Evet.
0: Niyet kötü olunca sonuçta ne yazık ki böyle oldu.
1: Evet.
0: Burada o Haluk Levent'e destek verenlerin sırf sağ kesimin aleyhine olsun, onlar güçlü görünmesinler.
1: Diyenler.
0: Sırf belirli zihniyetteki insanların, adam işte 10. yıl marşını okuttular, İzmir'de bir şeyler yaptırdılar falan. Neredeyse hatta belediye başkanı yapacaklardı, Hatay'a aday olmasını istediler. Türkiye'nin en temiz insanı olarak, yani görüyorsunuz medyada da hepsini klipler yapmışlar. Her biri acayip övüyorlar. Adam sanki şey Musa gibi geldi veyahut da bir peygamber gibi inmiş
1: Ya,
0: gibi.
1: evet.
0: Öyle tertemiz. Onun da hoşuna gidiyor falan. Ha ya böyleydim falan der gibi. Ha, 3 sene oldu ya.
1: Ya bir işi yani gelen o paraları hani bir ara denmişti Ecevit dönemi memurun maaşı olarak Avrupa'dan gelen yardımlar memurlara maaş verildi falan. Bu daha kötü. Kumara veriyor. Milletin hayır olarak verdiği parayı Kendi kumar keyfiyle harcıyor adam.
0: Bir de tek başına değil, anlaşılan ekip
1: mutlaka
0: de var.
1: Mutlaka grup var zaten. Tek tek onlar da çıkıyor ortaya.
0: Onlar da çıkıyor. Onlar,
1: çok büyük destek verenlerin de bu işin içinde olduğu çıkıyor yavaş yavaş ortaya. İnşallah bu tür şeyler şeyde kalmaz.
0: Sen art bir niyetle bir hareket ve eyleme dahil olursan onun bu tür negatif sonuçlarına da katılmak zorundasın. Mutlaka. Katlanmak zorundasın. Şimdi herkes şey yapıyor. Kimisi hadi neyse itiraf edip özür diliyor. Ya diyor böyle diyor tweet atmışım veyahut da şöyle bir klip yapmışım falan. Özür diliyorum. Hepsini de iptal ettim diyenler var. Bir kısmı hala yo bunda bir komplo var, devlet kurdu, tezgah vardı, adam bilmem ne falan.
1: İlan
0: tabii
1: da
0: ki, tabii ki teşekkür daha yargılanma edin. Süreci başlamadı.
1: Evet.
0: Fakat iddialar çok güçlü.
1: İtiraf edenler,
0: adam, yani şoförler. Adamın şoförleri, yardımcıları, ofiste çalışanları bilmem ne. Yani ona en yakın olan onlardan insanlar geliyor. Söylüyor.
1: Evet.
0: Uzaktan gelen bir şey değil, suçlama değil.
1: Evet. Zaten Cüneyt Özdemir gibi, Yılmaz Özdil gibi büyük gazeteciler de bunu yani onlar da şok olmuş durumda.
0: Aynen.
1: Fatih Altaylı yani beklemezsin o bile yerden yere vuruyor. Yani böyle bir olayla karşılaşmayı onlara da etkilemiş durumda.
0: Fakat Yılmaz Özdil'i bir videosunda dinledim geçenlerde. O kızmış, öfkelenmiş, sinir falan. Bunu diyor nereden buldunuz da böyle ta o zamandan beri eleştiriyormuş falan kendisi de. Fakat konuşmasının yarısından çoğunu işte eskiden diyor Reva Partililer şöyle yaptı. Süleyman Mercimek böyle yaptı falanca.
1: Ta oralardan şey, kapatmaya çalışıyor.
0: Kapatmaya
1: Deniz
0: çalışıyor.
1: Deniz Feneri Almanya'da işte.
0: Ne ya biz onlardan mı öğrendik demek istiyor.
1: Yani biz kötüysek bizimki seninki bizden kara gibi falan öyle bir şeye girmiş.
0: Neyse.
1: Şimdi İsmail Naz, neyse bu yorumları sonra okuyayım. İsmet Göçol ablamız da bizi izliyor şu anda. Allah razı olsun. Ta Türkiye'de gece yarısı olmasına rağmen.
0: Evet.
1: Gece saat 3 falan değil mi? 2 mi?
0: Aynen 3.38 Türkiye.
1: Kızılay'dan bahsettin de Kızılay Başkanı Mehmet Dinç herkes tanıyor zaten.
0: Yeşilay.
1: Zaman zaman. Yeşilay pardon ya. Yeşilay karıştırdık ya. İnşallah Mehmet Dinç'in buraya gelmesiyle ilgili şu anda yayında var zaten. Posterleri falan da dağılmış durumda. Burada beraber çalıştık. Burada bizim bir parçamız oldu daha doğrusu.
0: Aynen.
1: Mehmet Dinç deyince. Türkiye'ye gittiğimizde de çoğu zaman görüşüp konuşuyoruz kendisiyle.
0: Mehmet Dinç Bey'in başarılarının temelinde Avustralya var ya.
1: Değil mi? Bizim tabii yetiştirdiğimiz canım. Diyebiliriz.
0: Buraya geldiğinde 20 yaşındaydı yani.
1: Evet bir 20 gençti. Yaşında gençti ya. Evet evet. Programlar yaptık. Burada işte ATİ kurulmasında çok büyük etkisi evet. oldu. Mesela o ATİ toplantılarını bütün doktorları toplamış.
0: Evet.
1: Böyle üst düzey şeyleri çok şahane, çok güzel şekilde yapılıyor. O tür şeyler hiç onun dışında olmadı gibi o, yani.
0: Ne öncesinde ne
1: profesyonelleri bir araya getirmek yani onlarla
0: 20
1: bir şey yapmak.
0: Sene önce, evet.
1: Maalesef şeyi çok derindi. Şu anda doçent olarak değil mi?
0: Doçent.
1: Üniversitelerde de
0: Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde. Uzun yıllardır.
1: Hatta bana demişti ya sabah gidiyorum uçakla akşam dönüyorum. O şekilde evet, ders evet. vermeye gidip geliyor.
0: Eskiden o Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne başladığında iki geceliğine gidiyordu. Sonra bir geceli orada bir düzen falan kuruyor. Üniversite yine haliyle tabii. Şimdi tabii Türkiye'de o imkanlar da artınca sabah gidiyor, akşam dönebiliyor. Evet,
1: evet öyle o şekilde eğitim.
0: Orada şimdi, bir bölüm başkanı.
1: Burada
0: psikolojiyle ilgili.
1: Bazı camilerin yapılışı. Biz işte şeye gittik Darwin'e, oradaki camiye öncülük ettik. Yayınlar yaptık oradan.
0: Elhamdülillah.
1: Toplumumuz bu konuda bizim çabalarımızı da görüyor. Bütün çabalarımız. Oradaki caminin durumunda bilgi var mı son?
0: Pamuk'un camisi Pamuk'un güzel camisi. Bir soru. İlginç bir gelişme oldu. Onu da ben söyleyeyim. Hem vatandaşlarımız da duymuş olsunlar. Yardım edenlerin de bilgisi olmuş olsun. Pamuk'un Melbourne'ın Dandenong semti gibi Darwin'e göre.
1: Dışarıda
0: Darwin
1: biraz.
0: Var. Heh. Oranın Dandenong'u Pamuk'un. Böyle şehrin
1: yarım saat yol.
0: 20 dakika yarım saat falan. Orada kümelenen daha çok

0: Hint Yarımadası'ndan gelen, Yarımadası'ndaki ülkelerden, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka gibi insanlardan oluşan bir cemaat var. Tek Türk, birkaç tane de Türk kardeşimiz de oralarda yaşıyor, çalışıyorlar falan. O camiye dediğiniz gibi yardım etmek, destek vermek amacıyla bundan 2 sene önce bir oraya bir bir gezimiz, çıkarmamız oldu. Çok da güzel geçti. Güzel hatıralarla döndük elhamdülillah. Şimdi cami yaparken bayağı büyük, muhkem bir cami. Öyle ufak değil. Mesela ufak olan camiler var. Bizim Balarat'ta yapıldı, Hoşum'da yapıldı falan. Evlerden biraz daha büyük diyelim.
1: İçini genişletmişler ya.
0: Fakat bu büyük. Her türlü cami salonu var, diyelim. Kütüphanesi var, camisi bölümü, gençlik, külliye, kadınlar, gibi bir, şey yani. Bir külliye gibi. Evet. Bendigo camisi gibi.
1: Bendigo da aynı
0: şekilde. Bendigo da öyle. Bunlar taşrada oldukları halde büyük yapılan iki örnek cami, ikisiyle de alakamız var biliyorsun hepimizin. Şimdi bu geçen sene seçim öncesinde hükümetten vaat aldılar.
1: Evet.
0: Bakan geldi. Ondan sonra dedi ki 1 milyon biz tekrar iktidara gelirsek 1 milyon 800 bin dolar başta bulunacağız. Destekte bulunacağız camiye.
1: Vaatte bulundu.
0: Ya arkadaş bu Avustralya ne oluyor ya dedim. Eskiden camiye, ibadethanelere
1: yasaktı değil mi? Öyle
0: sekülerizme
1: diyorlar.
0: Karşı bir davranış devletin, hükümetin. Para vermesi. Yani. Çünkü bu parayı devlet nereden alıyor? Vergi ödeyenden alıyor. Veyahut da vergi kesiyor işte.
1: Vatandaştan.
0: Ticaretten, ihracattan falan. Yani sonuçta vatandaşın hakkı. Nasıl oluyor
1: nasıl,
0: ya?
1: Nasıl var?
0: Son yıllarda işte caminin fensi devlete. Caminin güvenliği.
1: Kamera
0: caminin
1: sistemi.
0: Kameraları. Caminin şimdi tuvaletlere geçtiler. Temiz, geçen, hijyen.
1: He.
0: Caminin kütüphanesi. Camide cami derken cami, havra, kilise diğerleri de
1: dini kuruluşlar.
0: Sadece cami değil. Evet, hepsi. Evet. Ben mevzu bahis cami tapınaklar. Olduğu için sadece diyorum ama bütün dini kuruluşlar devletten bu biraz önceki bahsettiğim hususlarda gençlik faaliyeti. Evet. Efendim engelliler hizmetine destek falan. Kesenin ağzı açıldı. Ya biz biliyorsun 70'li yıllardan beri Kobruk'tayken böyle para mara yoktu.
1: Biz aklımızdan bile geçmiyordu.
0: Hiç
1: devletten
0: geçmez,
1: para
0: vermezdi ki. Cemaattan toplardın veyahut da yapabilirsen. Ya pahalı olduğu için o işleri de yapamıyordun. Onun esas bir temel sebebi var. Onu bilmiyorum vaktimiz olursa bahsederim de. Şimdi 1 milyon 800 bin. Gerçi bunu anlatarak da sebebini anlatacağım. Devlet burada akıllıca bir iş yapıyor. Onu demek istiyorum.
1: Hmm.
0: O paraları hani dış görünüşü itibariyle ya bunlar oy peşindeler. İşte buraya destek verirsek o cemaate yansır. Bunu sadece İşçi Partisi yapmıyor. Liberal Partisi iktidarı döneminde de yapılıyor. Dolayısıyla bunu bütün siyasi partiler iktidara gelenler yapıyor. Hemen ben bizim şey var İkbal var biliyorsun bizi ağırlayan gezdiren evet, ilgilenen İkbal'i aradım ya hayrola İkbal bu ne biçim iş dedim ya bana şey göndermiş küpür gazete küpürü
1: haber
0: bakan olarak. Ziyaret ediyor böyle bir destek veriyor biz iktidara dönmemiz halinde gelmişsin. Seçim sonrasında size 1 milyon 800 bin dolar bağışta bulunacağız bu nasıl bir iş dedim ya yani para az da değil 1 milyon 800 bin dolar. O sıralarda 3 milyon dolardan fazla para ihtiyaçları var hala. Çünkü külliye büyük. Dedi ki Kazım kardeşim dedi. Biz dedi bu caminin binasını siz gelip gördüğünüzde dedi hatırlıyor musun dedi. Bu sütunlar normalde şöyle olması gerekirken böyle kalındı.
1: He.
0: Bir de beton. Normal betondan 2 misli sert.
1: Sağlam.
0: Muhkem, daha sağlam falan.
1: Sebep?
0: Sebep tropical olarak siklonlara karşı dayanıklı olması. Çünkü Darwin'e siklonlar geliyor. Siklon gelince denizden kasırga deniz suyunu içeri getiriyor. Bazı semtler su altında kalıyor. Evet. 1974'te 25 Aralık tam Noel günü Cyclone Tracy diye Darwin'de hala bugüne kadar konuşulan, yani 50-51 sene önce yaşanan ve de tarih kitaplarına geçmiş, Melbourne'da bile kovalar içerisinde insanların para topladığını hatırlıyorum. Ben ufaktım o zaman tabii ki. Böyle açık kovalarla tişört giymişler. Milyonlarca dolar o zamanki parayla paralar toplandı. Çünkü binlerce ev yerle bir oldu.
1: Darwin'de.
0: Darwin'de. 74, 25 Aralık. Google yapın, orada bulursunuz. Cyclone Tracy.
1: 74.
0: Şimdi o en büyüğüydü de. Ama her 2-3-5 senede bir oluyor. Bazı bölgeler su altında kalıyor. Veyahut da yaşanmaz hale geliyor. Gelen sudan veyahut da yağan yağmurdan. O gibi durumlarda devlet ne yapıyor? Başka yerlerden yataklar, başka yerlerden yorganlar, başka yerlerden karavanlar, başka yerlerden prefabrik binalar getiriyor. Milyonlarca paraya mal oluyor. Çünkü insanlar bir iki ay o gibi yerlerde geçici. Kalması kendi yani. Evleri düzelebiliyorsa düzelsin, yapılabiliyorsa yapılsın diye. Evet. Adam evi yaşanmaz hale geliyor. Şimdi bu parayı devlet camiye veriyor. Cami binası bu şekil dayanıklı oluyor. Ve yarın böyle bir şey olduğunda, Allah'ım, sel baskını olduğunda o caminin salonları ve içi sığınak olarak kullanılacak. Bedava.
1: Tamam, düşünmüşler.
0: Şimdi yani. Devlet o kadar insana bir hamlede o büyüklükteki yere 2 milyon dolar, 3 milyon harcıyor. Camiye 1 milyon 800 vererek her zaman kullanacak.
1: O da
0: mantıklı mı değil mi?
1: Tabii yani, o kadar derin düşünmüşlerse.
0: Tabii, hesaplamışlar. Dolayısıyla bu işte dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarına son yıllarda devletin kesin açması.
1: O parayı aldılar mı?
0: He.
1: Onu
0: şimdi
1: gelmedik.
0: Şey buraya geçenlerde buraya geldi.
1: Yardım için evet.
0: Neydi? Bizim İkbal geldi.
1: İkbal.
0: Arkadaş telefon açtı, İkbal burada falan. Bir yerde buluştu falan, çay kahve. Ya İkbal dedim, ne oldu o para? Şeyden sonra vereceklerdi dedim. Yeni mali yıla girdiğimizde. Ondan sonra İkbal'in bank hesapları var, çıkarttı. Ne kadar para yatmış biliyor musun? 1 milyon 980 bin.
1: Aa.
0: 180 bin fazla. Dedim fazla hani mi? 1 milyon 800 bindi bu, 180 bin fazla. 180 bin dedi. 10% GST.
1: Onu da koymuşlar.
0: GST'sini de koymuşlar %10 üzerine. Çünkü harcarken GST ödeyecekler ya.
1: Ha,
0: onu da vermiş devlet.
1: Ya,
0: 180 bin de öyle. 2 milyon dolar para. Peki devlet niye böyle yapıyor? Avustralya'daki bir devlet. Tabii sistem güçlü. Türkiye'deki gibi böyle Haluk Levent'lerin kol gezdiği bir ülke olmadığı için sistem de çok güçlü.
1: Adalet.
0: Yani kontrol var. Verdiği paranın raporu şey edilmesi, yoksa bir daha para vermez devlet sana bir sıkıntı olursa veyahut da bir talebin. Herkes dürüst olmak zorunda. Kuralına göre parayı grant, fon hangi amaç ve maksatla aldıysa onu belgeleyecek ve ispat edecek. Peki. Dolayısıyla bu cami o 1 milyon 980'in kuruşu aldı. Kuruşuna nasıl nereye harcandığını gösterecek. Caminin şu anda %85'i falan bitti.
1: Namaz kılınıyor herhalde yan tarafta
0: zaten. Yanda o baraka olan yerde zaten. Biz gittiğimizde biliyorsun burası doluyor diyorlardı. Geçen doluyor bir fotoğraf yollamışlar. Evet. Bahçede cemaat var ve de iki var diye kılıyoruz.
1: İki var diye.
0: Şimdi iki var diye cami çıkmış. Cami dolacak, dolacak demektir inşallah. Bu.
1: Peki Bendigo'ya da geçelim. Zaman az kaldı.
0: Ona
1: da.
0: Gelelim. Yani son cümle olarak devlet paraları niye veriyor bu kuruluşları? Çünkü bu para kuruluşlar gönüllü çalışıyor. Gönüllü idare heyeti var, gönüllü ordusu var. Devlet her biri ben yapar da herkese para verirsem bu işlerin altından kalkamam diyor.
1: Yapamam.
0: Gönüllülükten yararlanmak için bunu yapıyor kısaca. Buyur.
1: Evet, Bendigo'daki camiyi de kısaca söyleyelim ondan sonra.
0: Bendigo camisi de Başbakan Jacinta Allen'ın katılımıyla. Açılışı ben de katılamadım. Dördüncü ayda açıldı yapıldı. Ramazan.
1: Şu anda
0: sonrası.
1: Normal cami yeri açık mı?
0: Cami olarak olan bina henüz bitmedi.
1: O minare olan.
0: Şimdi orasında 5 tane bina bölümü var.
1: Yanları var evet.
0: 1 ile 2 bitti A&B. Oradaki böyle salon gibi eğitim yerleri var. Oraları cami olarak kullanıyorlar şimdilik.
1: Evet.
0: Caminin bitmesi için yaklaşık 1 milyon dolar daha ihtiyaç var.
1: İhtiyaç var. Büyük. Para ihtiyaç.
0: Ama bittiğinde Bendigo'nun 25-30 yıl ihtiyacını karşılar inşallah.
1: Evet, Mehmet Dinç'ten bahsettik.
0: Evet.
1: Kilmore Camisi var. Sık sık da dile getiriyoruz. Bununla birlikte Dandenong Camisi'nde ek bina alınmış.
0: Evet.
1: Brisbane'de bir
0: kilise
1: yer
0: alındı.
1: Kilise cami alındı. Efendim,
0: Sydney'de de.
1: Greenville'de bir yer alındı kilise.
0: Evet.
1: Kiliseler hep camiye çevriliyor yavaş yavaş. Herhalde bir
0: ya, öyle yani,
1: Hristiyanlıktan sonra İslam'a geçiş gibi bir
0: şey
1: oluyor. Şimdi
0: bu kiliselerin bir kısım kiliselerin alınmasında Strathmore'da da alındı. Bu geçen sene bir tane kilise falan. Kilise silah gücüyle almıyor ki Müslümanlar. Kilise satıyor.
1: Yeah.
0: Kiliselerin ekseriyetini ya pub yapıyorlar... Ya da kafe yapıyorlar,
1: kafe
0: ya lokanta yapıyorlar, ya da gece kulübü yapılıyor. İsteyen istediğini yapabiliyor. Hmm. Şey şartı yok. Burayı aldıktan sonra o böyle kulüp,
1: öyle
0: kulüp,
1: yok
0: pub
1: mu?
0: Yok. Öyle bir şart
1: Allah
0: yok.
1: Allah. Kulüp
0: adam satıyor. Kilise elden çıkarmak istiyor.
1: Sadece yıkamıyorsun. Heritage olduğu için.
0: Eğer tarihi özelliği binayı varsa yıkamıyorsun. Tabii koruyacaksın. Kilmore'yu biz koruduğumuz
1: gibi. Ama içine
0: gibi.
1: Ne yaparsan yap. Ben
0: içinde ne?
1: Ben öyle işte
0: Kilmore
1: şartlı satıyor.
0: Kapandığında İçi eve dönüştürülebilir permitiyle sattılar.
1: Ev yapabiliyorsun.
0: He. Ve de o satıcı acanta içine şey yapmış. Yani interneti kullanarak bilgisayarı içine daire yapmış. İşte şöyle güzel yatak, şurası banyo, tuvalet. Böyle yapmıştı.
1: Odalar
0: birileri
1: yapıp
0: satın. He, birileri satın
1: alsın.
0: Aynen. Aynen. Şimdi sosyal medyada özellikle bizim Kilmore'la ilgili ilgilendiğimiz, daha yakından ilgilendiğimiz yorum yapanlar ikiye bölünüyor. Yorum yapanlar dediğim gayrimüslimler,
1: evet.
0: Oziler.
1: Oradaki.
0: Çünkü orada yaşayanların çoğu Ozi. Bir. İkincisi Kilmore'da yaşayan Oziler değil. Başka yerlerde.
1: Başka yerlerden.
0: Ta Darwin'den adam yazmış. Olmaz diyor böyle camileri, kiliseler hep cami yapıyoruz
1: olamaz.
0: Falan. Kardeşim senin kilisen satıyor burayı. İngiltere'de 8000'den fazla kilise satıldı. Bir kısmı 4-500'ü cami, diğer geri kalanları. Ya Almanya'da genel ev yaptılar birini, kilisenin.
1: Ben onları yasak diye biliyordum ya.
0: Yok. Kardeşim sen binayı satın aldıysan hükümet gelip de bu binayı şunun için kullanamazsın diyemiyor. Demiyor.
1: Yani,
0: bina olarak bakıyor. Kilise olarak bakmıyor.
1: Ben öyle onu bilmiyordum. Yani
0: hayır.
1: Ben kilise bu
0: permit
1: ancak
0: zonunu satıcı başvuruyor. Burayı değiştir ki alıcı sayısı artsın diyor potansiyel olarak. Biz 1993'te İlim Koleji binasını satın aldık. Değil mi?
1: Yeah,
0: Dallas'ta.
1: 93.
0: Şimdi orası satılırken o okul ya, orası neydi biliyor musun? Residential olarak değiştirmişti.
1: Evet. Yıkıp
0: yani orasını alan müteahhit olsun. Müteahhitlerin biri alsın. Okul binalarının tamamını yıksın.
1: Yıkıp,
0: oraya bir mahalle kursun.
1: Mahalle kurabilir.
0: Kurabilir. Teşvik olsun diye. Yani satılma şansı artsın diye böyle bir kolaylık yapıldı. Kiliseler de öyle işte. Burasını alan kilise olarak, ibadethane olarak devam ettirecek diye bir kanun getiremiyor
1: yok.
0: Devlet.
1: Getirmiyor.
0: Öyle bir kısıtlama oluyor. Satamaz ki o zaman. Kilise çalıştıramıyor. Kim gelip de başka bir kilise mi satın alıp da orayı işletebilecek? Zaten cemaati olmadığı için satıldı, yıkıldı, kapatıldı orası.
1: Peki bu satılınca satan kişi kim oluyor? Kurum?
0: Kilise oluyor.
1: Onu başka yere mi harcıyor?
0: Tabii parayı? Hizmetleri, faaliyetleri başka var kiliselerin. Evet. Yaşlılara karşı, engellilere, kadınlara neyse yani hangi hizmetleri varsa paralar şey. Oraya gidiyor.
1: Peki Türkiye'den Mehmet Dinç inşallah gelecek. Onun programını
0: şöyle biz
1: 3-4 dakikamız
0: bu,
1: var.
0: Bu Kilmore Camisi, Dandenong Camisi, Brisbane'daki Woodridge Camisi yeni aldığımız ve Sydney'deki camilerimizin hayrına geceler düzenledik. İki hafta sonu düzenledik. Bu insanları toplamışken hani yardım isteyeceğiz, talep edeceğiz. İşte bazı hediyeli eşyalar auction yapılacak falan.
1: Evet.
0: Bu tür gecelere katılanlar gecelerin niteliği hakkında bilgileri vardır. Şimdi o gecelerde misafir hani Konuşma insanlar hocam. Toplanacak 300, 400, 500 her neyse. Onlara o böyle insanlar bir araya gelmişken böyle birileri bir konuşma yapsın yani öyle. Yoksa gelen misafir yardım toplama kampanyasıyla alakası yok. İdare heyetiyle
1: yani
0: veya da şey.
1: Konuşacak da yardım isteyecek
0: şimdi
1: de.
0: Şimdi şey gibi aynen yani öyle bir fonksiyonu yok. O konuşma yapacak. Üniversitelerde mezuniyet törenlerinde hani bütün insanlar bir araya geliyor. Talebeler giyiniyorlar, kuşanıyorlar. Üniversite şeyde hani giyiniyorlar hepsi
1: şapkalar,
0: falan.
1: Şapkalar, mapkalar.
0: Veliler öyle herkesi. Ondan sonra günün hatırasına ünlü bir hatip getiriyorlar. Üniversiteyle alakası yok. Kendisi ilim adamı da değil bazılarında.
1: Evet.
0: Kimisi meşhur şarkıcı, kimisi artist, kimisi işte o mahallenin ileri gelen bilmem falancası. O kalabalık bir araya gelmişken ilham verecek bir konuşma yapıyor. Öyle düşüneceğiz Mehmet Bey'in buraya gelmesi. Kendisi de biliyorsunuz hem Yeşilay Türkiye Başkanı,
1: hem bağımlılık üzere
0: hem
1: çok
0: de
1: büyük ihtisası var.
0: Hem Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı ki ben de yönetim kurulu üyesiyim Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun. Bir de tabii Avustralya Yeşilay'ın da başkanıyım. Dolayısıyla o bağlantılarımızdan olan ilişkiden dolayı kendisi sağ olsun uygun buldu, kabul etti. Bir de tabii Avustralya'yı tanıyor. Burada 3-4 sefer geldi gitti bu son 25 sene
1: burada
0: içerisinde. Buradayken evlendi.
1: Evet.
0: Yuva kurdu, çocuklar oldu falan derken böyle bir güzel bir şey olacak inşallah.
1: İlk Melbourne'da olacak ilk gece.
0: İlk gece Dandenong.
1: Dandenong mu?
0: 31 Temmuz inşallah. Dandenong camisi şu anda hummalı şekilde çalışıyorlar. Biletler
1: Temmuz.
0: Az kaldığını biliyorum. Dolayısıyla bizim şey de öyle. Kilmore'un biletleri de çok az kaldı. İsteyenler bizi arayabilirler. Gecemize katılmalarını.
1: Şimdi bu gelen cuma değil, bir sonraki cuma.
0: Aynen.
1: Burada olacak inşallah.
0: Evet.
1: Yani radyomuzda olacak.
0: Ha, radyoda da 31 Temmuz cuma sabahı 10 ile 11 arası.
1: Haftaya değil burada. Öbür hafta.
0: Bu hafta değil öbür hafta
1: cuma
0: inşallah.
1: Cuma sabahı burada olacak. Buradan sonra da Dandenong.
0: Dandenong bölgesi.
1: İnşallah.
0: Orada işte okullar var biliyorsun, topluma ait camiler var, cuma namazı o tarafta, akşam da gecemiz var orada.
1: Orada
0: ertesi gün cumartesi gün 1 Ağustos tarihinde de Kilmore'da olacak inşallah. Bütün toplumumuzu davet ediyoruz, bekliyoruz inşallah.
1: Evet, evet değerli dinleyiciler, yayınımızda 30 saniyeye giriyoruz. İsmail'in şeyini okuyalım. NATO toplantısından sonra el tabancasıyla verilmesi gayet normal diyor. Çünkü orada silahlar konuşuldu. Onlara hediye olarak da silah verildi. Türk devletinin aklının bir nişanesidir bu diyor. İsmet ablamız da yine hayırlı pazarlar dilemiş. Biz de teşekkür ediyoruz bütün yayın. Ve hemen İbrahim Göçol hayırlı yayınlar diliyor. İbrahim Göçol'a da.
2: Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: İbrahim de olacak değil mi?
0: İbrahim bizim bazılarında sunucu, bazılarında hem sunucu hem açık auctioneer. Evet. İbrahim başarılı o konulardan, razı olsun.
1: Evet. Burada bitiyoruz. Herkese hayırlı.